0: Çelilerin kopadığını halledim.
1: Hamadullah metani ve de prezentim. Kutuyan vallahu, bandan vallahu, silem, vallahu se debbuhu domkallahu. Omocogi kadi hak ille kovacı bir siporta yön terdindi. Ne var mı o yön terdi? Ta Allah hak ille kumbari dadım siporta bu muni kariku jontara konu Allah hak ille. Kariku jontara konu dinli var. Bu muni ta Allah hak ille kumbari dadım yön terdindi. Arkadaşlar şeydilerim direk uyarlı dinlendirme.